sui tiketi ne bayano, yok sui koydara, mağda suva, da damara ve mağmaka, da ilerle bana evar ve de tarvil ve de vaka. Emine, emine, ben kore dara, ben ara keytara, ben ümeti, ben ümeti,

Bana bası bakır. Doydu da çiriti yavay tabi. Vayla la bayma mahila hila de va. Ay vale vale va va. Kadde fuma fa fa fa de bana bası bakır. Kadde mahiyo.